defa bu gece. Dönmek yok artık. Yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker gidersin de. Son bir kez dönüp de

0: radyoda.
1: Hosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
2: Etevşiye radyo sadburi Türkiye skma.
3: Ovado Türkiye ünü radyosu.
4: Ayç radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye овозы.
7: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya.
11: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye ünü radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Zayna Radio Gayana.
1: Etevşiye Radio Sadburi Türkiye Skma.
2: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aiç Radio Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turquía no koe radio des.
15: Zboru wa glasot na Turquía.
3: Efirde Turquía ovoz radio sa.
16: It Turquía hongia radio ya.
9: Ovde radio glas Turquía.
0: Turquía une radio sa.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播
0: 电台. Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и Дайна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
15: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aici Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Ovası.
15: Dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
18: Anlatan ona Türkiye Ovası Radyosu.
19: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Jedar Radio Amuria Turkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoze.

0: It Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT Kırgız Çekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.

Assalamu alaikum, hürmetli radyo dinleyiciler. Anlavatkınınlar, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anıcı. Bugün 2026 yılı 22. Avgust Çenbe, hazır. Ankara vakti çüştünken 1, Ürümçü vakti çüştünken 4. Hürmetli radyo dinleyiciler, anıcılarımızın her günü Ankara vakti çüştünken 1'den 2 gece, Ürümçü vakti çüştünken 4'den 5 gece olan aralıkta Türksat 3'e, Türksat 4 asfini hemen adırı ve radyomuzdan internet sahipleri www.trtuygur.com, www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr-uygur adresleri de bir vasıta anlayacaklar. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen 6'dan 7 gece, Ürümçü vakti etigen 9'dan 13 bulan aralıkta kısa dolgun 7240 kilogörtü sesini hemra ve internet arkalık anlıqıl buladı. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyası da sahne saniyeti, radyomuz için tayarlanan mahsus programı ve müzik tamaşa dünyası katarlıq programlarımız var bulup aldığımız kibir saat boyunca sizler bilen birik olmasın.

ülkelerinin muhasırı ilk şirketleri dağılmış otkan bir peyti kıldı. Fransiya prezidenti namzati Gabriel Attal, Rusya'nın kalemkaçılık paydakıl şirketi deb kuman kılınan iki yeni hareketinin nişanı kaylandı. Bunun bilen, yakınki iki hafta içinde Rusya'ya münasebetle yüz bergen vaka cemi tötke yetti. BFM televiziyasının haberine karaganda Attal'ın salametliği ve çirklik meseleleriyle alakadar sakta haberler ve gezit başbetleri tarqıtılgan. Şundakla suni akıl arkalık işlengen ve hakaretli kartolları kiriştirilgen bir sin tarqalgan. Fransiya prezidentlik saylımı aldı da çetellerinin arılışığı bulgan önçilerinden küçüge şiga ekişip, başka prezident namzatlarımı buna qoşaş təşviqatlarına düş gelmekte. Yaş Türk İnjinerleri Teknofest Kökveten Festivalı'da özlerinden suasli texnikalarını namayan kılıp, üniversitenin tədqiqat türlerini əməli müdafiyesi simileri qaylandırmaqda. Əl qılğuş müsabıqı kirgen grupular suasli raketa maşinisi ve torbida qatarlıqlarını tədqiq kılıp yasab çıkan bulup, ular Türkiye'nin barğansırı tərqiq kılvatkan müdafiye sanayetine töpü qoşuş bilen birge əməli təcrübe toplamaqda. 4 gün davranışladığım bu paliyette yine Türkiye'nin deniz armiya supaları, uçku sistemleri, ayırpulanlar, hava müdafiye texnikisi ve raketalar körgezme kılınıp, devletin küçük vatka deniz ve müdafiye iktidarı gevlendirildi.

0: Anlamadıklarınlar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: İran Armiya Bayanatçısı İran'ın herbi stratejisini özgertkenlikini, yeni herbi strateginin ucumlarına tekimi tez inkas kaytırış ve aldığını iliş karakterlik hareketlerini ilip biriş planlarını öz içine aldıklarını bildirdi. İran'ın herbi strategiyedeki özgürüş, yakınki uruşlardaki tecrübe sabahlarını eksik turduğun bulup, ucumlarına tekimi tez inkas kaytırış ve aldığını iliş karakterlik hareketlerini ilip biriş planlarını öz içine aldıkken. İran armiyası özünün hərbi strategiyasını müdafiədən hücumğa özgərtdi. Armiya bayanatçısı şənbə günü dövlətin yaxınki uruşlardakı təcrübələri üstə toxtalğanda şundaq dedi.

TRT Uygurcu'nun hürmetlik klasmelleri, bugünkü programımızda senetki üzünü birleştiren iki büyük çınarının sayısı aslında üstü bitilgen, tükümez energiyeti ve tevrilmesi iştiği yakı bilen, çıgıra atlayan, inkılapçı bir senetkar bilen tanışıp çıkmamız. Sahneleştirgen tiyatrları bilen, devlet çıgıralarından halkalan, Kırgız tiyatr senetini çet ellegi tunutkan maharetlik rejisör hem artist İskender Rusqulov'un ilham bakış hayat müzapisiga kulak salımız. Kini undaqta diqqatingla programımızda bolsun. Kırgız tiyatr senetide parlak yıldızdek çaktıgan ataklı rejisör ve artist İskender Rusqulov 1941 yılı 30. yılında Fronzu'da yani bugünkü Bişkek'te goya bir senet uçkudu dünyaya geliyordu. O adetki bir öydemez Kırgız sahnesine yöneliş belgelgen iki büyük senetkarının ailesi de dünyaya göz açıyordu. Dadısı artistliği bilen efsane gaylangan, Sovet İttifakı halk artisti ve Toktugul Devlet Mükafatı'nın ikisi ataklık artist Murat Bek Rusqulov idi. Anısı bolsa Kırgızistan Sovet Sosyalistik Cumhuriyeti'nin ataklık senetkarı, Kırgızistan halk kahramanı hem Sovet İttifakı halk artisti unvallarına erişken Sabira Kumuşaliyeva idi. Bu yaş tek küçük bala vaktıdıla ata anısı bilen birge pat pat tiyatrga barattı. O yipildiğen perdeler ve sahne çırağlarının artısı da üsüp itildi. Mektep tatillerde mi öyde oturmayı atanısıga emrah bulup, tiyatr koyuş seferlerge birge barattı. Şunda kalıp, o tek küçük işidle tiyatrının aşı sırlık uçkıda pişip itildi. O özü bir vasıta tecrübe kaldı. Paytaxtdaki mektep yıllarını tamamlagan dinkin, vatan mecburiyeti boğan herbiylik vazifesini tamamladı. Yürgede senet otu üzlüksüz yenip durgan yaş Rusqulov 1961 yılı Taşkent Tiyatr ve Senet İnstitutu'nun dervasının tünç kademini taşıldı. Okuşunu tutukluk tamamlagandan kin Kırgız Devlet Drama Tiyatrı da artist bulup kesbi senet hayatı kadem koydu. Ama onun nezer dairesi ve sahnik boğan iştiyakı pekat artistlik bilerli çekilip kalmaydı. İzlenişinde olmaştığıgan yaş senetkar 1967 yılı Moskova'a berip aynı devrinin en nopuzluk mekteplerden biri boğan Devlet Tiyatr Senet İnstitutu kabul kılındı. Moskova'daki rejissorluk okuşunu tutukluk bitirip yurtdaki kaytkanda bolsa onu yepyeni bir vazif kütüp turgan idi. O şehirde işiklerine tek yenili açkan yaşla drama tiyatrı da öz karaşlarını sahnede eks ettirdiğin rejissor bulup hizmet başladı. Rusqulov tiyatr uçkuda tahminen 13 yıl boyunca üzlüksüz emgek kaldı. İcadiyet küçü ve ilhamı coş urup durduğun bu 6 yıl

yıllarda teatrını ilgeri görülmeyen bir ufuk seviyesi yetküzdü. Yaşı rejissorluğu bilen teşkilleyen ömeki Moskova'dan Tbilisi'ye sozulgan çoğu teatr seferlerine atlandı. Devrinin teatr etretleri ve zamandaşları en yıllarını zor pahar bilen yad etişidu. Sovyet İttifakı'nın en sarhıl sahne tanıkçıları payitaht Fronzo'da toktumay Udul Oş şehrine yürüyüş etti. Bütün tiyatro dünyası Rusklau'nun sahne gelip çıkılan Kinki Nadir eserini görüş için goya bir bilen besliş etti. Manışında kıştiyak arkası da Oş şehri en yıllarda goya tiyatronun merkezi gaylangan idi. Rusklau'nun kesiptaşları ve onun bilen bir sahnenin beğerleşken senetkarla zor heves bilen yad etmekte. Mesela Kırgız Kalık artısı Zamir Sobararmavov, Ataklı rejissorluğun tiyatrga ilip gelgen yeniliklerini mundak cümle bile ifadeleydu. Rusklau, Kırgız kespi rejissorluğu da hakiki buruluş yasagan yekki yigan kişidir. 1972 yılı Oş tiyatrı işilganda yepyeni bir yönülüş belgelep, avangardlıktan pişivası boğan hem de devlet tiyatrçılığa zor yeniliklerini yaratkan idi. Onun bu kademleri Oş Tiyatrı'nın 1972 yılından 1985 yılı için boğan altın tarihi tam kısmı olan idi. Rusklau'nun bu yenilik yaratışlarında fakat Kırgızistan'da emez, bütün Sovyet İttifakı'da yukarı bahağı erişken ve o mürekkep bir coğrafyanın en yakışı 10 rejissor arası da kürsütülgen idi. Rusklau'nun özgü has rejissorluk sırlarını ve işleş usullerini sözlep bergen yeni bir kişi olsa Kırgız halk artisti Murat Elişbayev'dir. Elişbayev başka hiç kandak rejissorunun onu okşaş hizmet kılanmağallıkını bildirip sahnedeki aşı zor özgürüşünü mundak sözlep beridir. O enenevi tiyatrının kalıplaşkan dekorasyaya karışını bozup taşılap sahnede simvolluk ve abstrakit ifadeleşini ilip gelgen tüncü rejissordur. Aynı devri geçe tekstil izilgan dekorasyonu okşaş kurup çıkış adeti bağıydı. İskender Rasulov sahneye tuncu kıtım yukarı podyumla ve platformlarını ilip girdi. Oyunu real öybüyümlere veren emez, simvolluk zinnetle ve tamaşaçını oyunluşkun dediğin sırlık hareketle veren bir tipişmak okşaş layılap verdi. Ataklı rejissor Rusklau senet hayatı boyunca Kırgız edebiyatının ve tiyatrının en sarhıl eserlerden dünya klasikleri için sözülgan 60'tan artık tiyatrını üstün utuk bilen sahneleştirip Kırgız tiyatrının obroyunu yukarı pelligi kıldı. Dünya tiyatro edebiyatının çolpanlarından William Shakespeare'nin Hamlet 12. keçe, Richard 3, Lear Padişah ve Romeo bilen Julia Katarlık büyük eserlerge özünün özgücü rejissorluğu bilen hayatlık bahş etti. Şunu bilen birge Alexander Gerbiyoğut'un Akıldın Kegen Külpet ve Maxim Gorgey'nin Çunkur Katlam'da Katarlık Dünya Klasiklerine sahne gelip çıktı. İntizamlık hizmette yukarı talibi ve tevrenmez iradı sayısı da Nurgun tiyatr kadimleri yazgıçıla ve dramaturla en yukarı devlet mükafatlarına erişti. Onun rejissorluğu fakat öz devleti bile çekilip kalmay, Bulgariya, Vengriya, Çexiya, Latviya, Litva ve Estonya Katarlık nurgun devletlerinin sahneleri geçip badi. Tiyatr rejissorluğundaki bu zor utuklardan başka tunç kesbi artist boluştek talantı bilen kino işkralları da mu ölçmez izlanı kaldırdı. Kino iştiyakı bilen o tuncu muallim, Börle Uvisi, Coro ve Cemil Katarlık devrinin en alkışka ilişkin kini olurdu ki utukluk obrazlarını yarattı. TRT Uğurşu'nun hürmetli klasmelleri, senetmen yürküde dünyaya gelgen, Kırgız tiyatrının iki büyük çınarının sayesinde üsüp itilip, ölçmez çolpanga aylangan İskender Rusklau'nun ilan bakışı hayatı bilen kısıkçı tanışıp çıktık. Eğer onun sahneye bakış etken cüretlik yenilaklarını ve avantgardka alakadar ruhini tekim yıkındın tonup çıkmakçı olsanız, Kırgız tiyatr tarihinin sırlık betlerini içip küzdün ki çürçünüzden tevziye kılımız. Günkü programda yeni başka yeni hikayeyle ve iz kaldığıgan şahsıyla bilen kayıt görüşüşkçe aman boğaysıyla hayır hoş.

0: gülünü hem ananevi hem de yanlıkçı aşkana restoranlarına ilip girgelikini kayıt kaldı. O, ictimai taraftarlarının ve tamak iteş usullarını umumlaşı bilen gül bilen etilgen tamak retisplarına köpeydi. Restoranlarda şiltilişi kündün künge köpeydi. Organik ve gurme bazarlarda şiltilişme kenaydı. Gül marajınları, gül koşup pişirilgan peçini perenlikler, gül belgeleri bilen kaplanan güllet, hem temi hem görünüşü bilen daskallarını zinnetlemekte, dedi. Mütexessimiz Şeyma Nur Güneşen'e mündek bir izahatımı koşup koydu. Hoş bıraklı hususiyetinden başka görünüş cihetinden mi evzel görülmekte. Kurutulgan gül belgeleri bilen kaplanan güllet, içimlik ya ki tatlık türümlerinin üstüge çeşilgan kuruk gül belgelerine bunu da misal kılışka buludu. En ahırda şunu mu eskertip ötel. Türkiye'de tarihten beri istimal kılınmatkan birkaçı gül türleri var. Bunlardan kavu gülü, lavanta, binepşe, papatya, seyrek gül, gül xeyri, anar gülümü gastronomiyada işletilirilgan türler arasıdır. Bırak her kandak gülünü istimal kılışkı bulmaydı. Mutakasçılar terbiyeden tavsiye kılınmadan inek bulmadan güllerge yakınlaşması gerek. Siz bu podcastımızı anlagandan kin, belki gülünü purgan vaktinizde, onu pekat bir gül deple emez, belki minligan yıllık lezzet ve şifa enenisinin elsi de görüşünüz mümkün. Muhterem anlagıçlar, bugünkü podcastımızda bu yerde ahırlaştırmız. Bizge kulak bergeliklikler için köp rahmet. Yine podcastımızda görüşürüz için selamet bulgaysınlar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен банко дентај.
13: Инџан кара радио садоје Турција.
14: Да Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
16: Etirşi Radyo Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovası.
21: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
25: Oldi Radio Glass Türkiye.
26: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
33: It Türkiye hangi radio ya?
34: Oldu Radyo Glas Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıqçılar, bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, herhil rengdar programlar, şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlardı. Boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Bula. Muna cevabı tep Rumuniya vakaletleri şilerini hem mühim askırmanı saklau için aparatına yuğu iterge buyura. Ministerlik Ukrayna hakimiyetleri bilen turudan turu elimte kanala aşa kişisiz dengiz aparatının Ukrayna çıkışlı tügürlüğün rastlağan. Bu sonu haberleriydi. Gazze, açlık şartlarında nıklık, ihtiyar küşü hem kişiliklilik.

Rabbimiz Kur'an'ında eğer dua etmeseniz ne sıyınız bar degen nav ayetke yaratuşu Kudayımız Hak Rahman bekköp maneler salgan.

duamızda kulluk için sırlar var. Şu hakikatlar bilinse her daim Rabbimizge dua etkimiz kelgen. Eğer dua köbüyse bilmegenimiz neşe üyken sırlar aşılgan. Alal bolgan imanman eğer dua etilse sosu al ol müminge ullu mertebe bolgan.

Dua etken bir adem, so yalbargan alimen, ber dünya alemge, navmanedi bildirgen. Erzatka sözü ötken, bir kuşlu kudayım var. Sonsuz maramatman, er daim menmen bolgan. Ne zat bolsa islerindi, berisini bilip turgan. Maksatım em ne bolsa, em eleklerde kalsa, berisini berelgan.

Kırar benim halimdi, eşiter tavisimdi. Er kim ne dilegen bolsa, er brevini bilip, beri acatın bergen. Menim acatım de em, özü koluman bergen.

Ne gedese sonun kolu erzatlarga yetişken. Sosu dünya hanında men yalgız tuğulman, yömertlik em iyigilik sonun sıfatı bolgan.

sosunday bir Rab, meni daim karagan, tagı yalgız taslamay, daim kasımda bolgan, neşe düşmanlarım bolsa, berisinden korşalagan, degen itikat bunan, aytılgan, aytılmagan, neler bolsa berisini, beriyek bir yaratuşudun, huzurunda özünü oylaganı sebep, rahatlık, tınışlık ban, dünya kadar yüken yüktü üstünden ata verip, alemlerden Rabbına sonsuz hamd şükür olsun, de sonsuz huzur tavar.

Ayrıyeten navmaneler tağı işinde tuar. Beri isti etüşü Allah'tın özü bolgan. Ol sebepten menem, üyken kişkey isimdi, kudayımdan tilermen. Tilegenim berilse, sebep bolganlardan tuğul, yalgız ondan bilirmen.

Suallermen anlayman, iman nuru bettatli, tağı yarasık bolgan. İman bolsa dua var, dua bolmasa eğer kıymatımız kalmagan, degen manelerde aytıp, büyük mertebe kazangan.

Allah aytkan gene bizge. Maga dua etseniz cevap verer men sizge. Kudaydın so emrini osal bolmay etel sak, tolu kayır bar bizge.

Maramatlı ol Kuday, kullarına berüdü, eger tilemegeydi, özünden tilegendi, bizlerge bermesedi.

Tadı sosu insandın sanavsız tilekleri, sonsuz umutları var. En bilingen alem, şeti yok derecede, küşsüz em aciz bolgan. Bir yaktan yarlı bolup, erzatka muktaç bolgan. Navelde bir insandın beri kuşu kuvatı, Allah'ka dua bolgan.

Dua etse biraden belli onda iman var. Duaları neşe bolsa son isbette imanı var.

0: Boğazı. Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
12: It Turkiye hangi radio ya?
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye önü radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.